Kırbaçlarım eriyor. Kırılmış çanak çöndü. Şekil şemal gitmiş. Can idim gitmiş. Ben idim bitmiş. Dökülmüş, sökülmüş. Yandım eriyor. Uyandım görüyorum. Yeniden öldüm.